Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

Kapattı kulağını, duymadı bizi. Sanki varoş değil sarayın kızı. Anan tavşanıdı, baban da tazı. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Bronşiti azar, astımı şişer. Tansiyonu fırlar, şekeri düşer. Ne olur köye gitsek sirke mi düşer? Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Gel köye gidelim, ömrümüz uzar. Vallahi billahi parasız mezar. Evin önünde bahçe ve pazar. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Emeklilik yok be, ben bekleyemem. Palaya, partiye kardeş diyemem. Oranın türküsüne halay çekemem. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Köyde şehri oldu, gel gidek işte. Maydanoz durur mu kaplama dişte? Sana çamur amma, bana yurt işte. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Bize gitmez isek ananda durak. Tek sen usta ol, ben ise çırak. Vallahi ekme giderken tutarım yumak. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Ojeni, rimelini köyde de alırım. Benim buralarda ağrıyor karnım. Tek anama salmazsan uzaktan görürüm. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Bu avrat hocalar tüm örgütledi. Avrada uşağa gücüm yetmedi. Kulağını çeksem beş tepe dedi. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Şu soyha başının ağrısı bir düzelmedi. Bensiz gidersen deyha yol dedi. Ceketi elime ansızın verdi. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Tövbe koy demem asla bir daha. Aylık 5 milyar ister nafaka. La gelinin borcu bitmedi daha. Ben köyüm diyorum, avrat Ankara. Şiddetli geçimsiz dertli dilekçe. Psikolojik baskı oldu gerekçe. Aerobikçi yok acı şahit deyince. Aydın da şaşırdı. Kaldı

Güleci sevenler muradın alsın. Benim hayallerim, benim hayallerim kalırsa kalsın. Düşünme sen bana, düşünme sen bana ne olursa olsun. Dövdüm döşlerimi ağlamadım ki.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 14 Eylül 2026 Pazartesi sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Efendim bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılında Marif'in Kalbinde Oyun teması ile ilk ders zili çaldı. Tüm kademelerde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı başladı. Hayırlı uğurlu olsun öğrencilerimize ve öğretmenlerimize, başarılar diliyoruz değerli dinleyenler. Sıcak gelişmelerle başlayacağız. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la savaş Amerika'da Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerden sonra bitmiş olacak ifadelerini kullandı. Detayları yine aktaracağız. Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Orada bir konuşma gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı, Güney Amerika'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemide düzenlenen operasyonda zulalanmış halde 350 kilo uyuşturucu maddeyle dalış ekipmanları ele geçirdi deniliyor. Olayla ilgili 9 şüphelinin adli işlemleri sürüyormuş. Detayları yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha birinci sayfa programına hoş geldiniz.

Programımıza başladık. Birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri, detay haberlerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuşma gerçekleştirdi. Şehir hastanelerinin önemine dikkat çekti Erdoğan, muhalefetin bu yatırımlar için geçmişteki yorumlarını hatırlattı. Şehir hastaneleri projesi benim hayalimdi. SSK'lı bir işçi olarak

sizler gibi bu kardeşiniz de geçmişte çok sıkıntı çekti. İyi ki eleştirilere kulak asmamışız, dünyada parmakla gösterilen konuma geldik ifadelerini kullanmış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız değerli dinleyenler. İstanbul'da otobüs alev alev yandı deniliyor. İstanbul Eyüp Sultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs gişe bariyerlerine çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çıkan yangında iki kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Biri ağır, 8 kişi ise hastanede tedavi altına alınmış değerli dinleyenler. Suriye'nin farklı bölgelerinde hükümetin akaryakıt fiyatlarına yaptığı zamlar protesto edildi. Halep, Deir ez-Zor, Haseke ve İdlib illerinde halk protesto düzenledi. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Lastikler yakıldı. O fotoğraflara yer verilmiş. Düzce'den bir yangın haberi var. Düzce'de faaliyet gösteren bir kapı üretim fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Gece boyunca çalışmalar sürdü. Yangın kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü yaptığı açıklamada önemli olan can kaybının olmaması dedi. Bir can kaybı yok. Fabrikadaki yangın söndürme işlemlerinin tamamlanacağını belirtmiş. Dün akşam saat 21.40 sıralarında kapı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Detayları yine programımız içerisinde önümüze geldikçe sizlere aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı'dan döndüler. DEM Parti görüşmeye ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını duyurmuş değerli dinleyenler. Bülent Arınç'ın Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikahında Melih Gökçe'ye yönelik sarf ettiği sözlere saraydan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Arınç'a sert sözlerle yüklendi deniliyor. Sosyal medyada yaşanan tartışmalar, siyasi tartışmalar sürüyor. İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda hafta sonu yangın çıktı. Karadan ulaşımının olmadığı yangın bölgesine havadan müdahale edildi. Maltepe'de de çıkan ve askeri kışladaki ağaçlara sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü deniliyor. Sivas'ın Divri ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı ve babasıyla beraber 4 kişi gözaltına alındı. İddia var, iddia şu, kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiası var. Annenin ifadesinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu ifade kapsamında da 6 kişinin daha gözaltına alındığı belirtilmiş ve AFAD jandarma ekipleri tarafından bebeğin bulunması için geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılıyor. MHP'nin önde gelen isimlerinden İstanbul Milletvekili Celal Adan, önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istediklerini belirtti. Mecliste MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu da sözlerine eklemiş değerli dinleyenler.

0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyonuzda birinci sayfa programı sürüyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Rusya'nın dizel yakıt üretim tesislerine yönelik saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu. Ukrayna Devleti Başkanı, Vladimir Zelenski'nin yapması gereken tek bir şey var dedi. Rusya'daki dizel yakıt tesislerini vurmaktan vazgeçmeli. Zelenski ile bu konuda görüştük, vurulabilecek birçok başka hedef var. Dizel yakıt hedef almayın, bu dünyaya zarar veriyor ifadelerini kullanmış ve yine Donald Trump'ın başka bir açıklaması var. Amerika'da yapılacak, Kasım ayında yapılacak ara seçimler sonrası İran'la savaşın biteceğini belirtmiş. Değerli dinleyenler, tabii ki bir sözünü tutmayan bir kişiden bahsediyoruz. Klinik bir vakadan bahsedebiliriz çok net bir şekilde. Çünkü sabah söylediğini akşam yalanlayan bir kişiden bahsediyoruz. İstanbul Valisi Davut Gül'ün Üsküdar seçimlerine ilişkin sizinkilerin Gültekin'in G'sini 6, Ziya'nın Z'sini 2 olarak okuduğu seçim ifadelerine Yeni Parti'den yanıt geldi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, elinizdeymişken 4 gün arayla 2 farklı yazıyı neden gönderdiğinizi de açıklasaydınız cevabını vermiş. Sosyal medyadan böyle yine tartışmalar sürüyor. İstanbul Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aralarında firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 20 eski hakim ve savcı hakkında verdiği zaman aşımı kararı kaldırıldı. İtirazı değerlendiren mahkeme dosyaya konu eylemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında işkence suçunu da oluşturduğuna ve bu suç yönünden zaman aşımı uygulanmayacağına hükmetti değerli dinleyenler. Haber başlıklarına bakalım, detaylara bakacağız, sıcak gelişmelere bakacağız. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ünlü dizi Kurtlar Vadisi'nin senaristlerinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtiliyor. Bakalım daha neler göreceğiz. Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Kocaeli Spor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü deniliyor değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye temasları var. Düzce'deki kapı fabrikası yangınına ilişkin bir haber var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Rally Şampiyonu Ali Türkkan'ı tebrik etti haber başlıklarıydı.

Evet, radyonuzda birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Zonguldak Kilimli'de ruhsatsız işletilen maden ocağında çalışan bir kişi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 Dünya Gençler Rally Şampiyonası'nı kazanarak Türk otomobil sporları tarihinde bunu başaran ilk sürücü olan Ali Türkkan'ı tebrik etti deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şehbani ve Suriye İçişleri Bakanı Hattab'la üçlü görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel ve küresel alandaki son gelişmeler ele alındı bu görüşmede ve görüşmeden fotoğrafa yer verilmiş değerli dinleyenler. İsrail Batı Şeria'da 11 Filistinliyi yaraladı deniliyor. Manchester United, Manchester City maçındaki hakem hatası kabul edildi denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Gençler Rally Şampiyonu Ali Türkkan'ı tebrik etti deniliyor. Nevşehir'de trafik kazası, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Yalan yolcu otobüsünde ölen 2 kişinin cenazeleri morga götürüldü deniliyor. Gaziantep Nizip'te yedikleri tavuk dönerden zehirlenen yatılı Kur'an kursundaki 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin birçoğunun taburcu edildiği aktarılmış. Mersin'de orman yolunda feci kaza, Mersin Tarsus'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ünlülere uyuşturucu soruşturması sürüyor. Çağla Boz gözaltına alındı bu kapsamda. Uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilmiş. Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenine katılmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi deniliyor. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nın Meksika'daki final ayağında mücadele eden Mete Gazoz, erkekler klasik yay kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu denilmiş değerli dinleyenler.

Haber başlıklarımızı, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir yolcu otobüsünde çıkan yangında iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldığı, itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken biri ağır, 8 yaralınınsa hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor değerli dinleyenler. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Elazığ T tipi cezaevinde yangın çıktığı öne sürüldü. 19 mahkumun hastaneye kaldırıldığı aktarılmış haber. Haberin detayında değerli dinleyenler. Umman Dışişleri Bakanı Bedri El Busaidi, İran ve Arap ülkeleri arasında bugün yapılması planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmuş değerli dinleyenler. İstanbul Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin aralarında firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 20 eski hakim ve savcı hakkında verdiği zaman aşımı kararı kaldırıldı. İtirazı değerlendiren mahkeme, dosyaya konu eylemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında işkence suçunu da oluşturduğuna ve bu suç yönünden zaman aşımı uygulanmayacağına hükmetmiş değerli dinleyenler. İsveç'te genel seçimde sandık çıkış anketlerine göre sol blok önde götürüyor seçimi denilmiş. 114 kadın örgütünden ortak açıklama denilmiş. LGBTİ ile hareketiyle dayanışma içindeyiz ifadelerine yer verilmiş. Metro İstanbul'da kış tarifesi başlıyor denilmiş. Amil erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı. İsviçre'yi hiç set vermeden 3-0 mağlup etti denilmiş. İstanbul Eyüp Sultan'da bariyerlere çarpan yolcu otobüsünde 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Murat Emir'den İstanbul Valisi Gül'e tepki, Elmadağ Kayak Merkezi yakınlarında çıkan ve hobi bahçelerine sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 4 konteyner evle 1 müstakil ev hasar gördü deniliyor değerli dinleyenler.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberlerini sizlere aktarıyoruz. Sanatçı Zülfü Livaneli, Yiğidim Aslanım adlı eserinin yeni parti mitinglerinde artık çalınmaması yönünde ricada bulunmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Buradaki tek gerekçe ahıt yerine toplumun coşkusunu destekleyecek parçalara yer verilmesidir. Kimse altında bir şey aramasın ifadelerini kullandı. Öyle ki bu şarkı ahıt niteliğinde ve gerçekten hüzün barındıran sözlere sahipken bunun bir siyasi partinin miting alanında coşkuyla söylenmesi ve çalınması gerçekten kulağa çok hoş gelmiyor. Zülfü Livaneli'ye de buradan hak veriyoruz şarkının ve eserin sahibi olarak. Sivas'ta 11 aylık bebeğin kaybolmasına ilişkin 6 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Bir iddia var. Bu iddiada anne tarafından, annesi babası tarafından 11 aylık bebeğin satıldığı yönünde bir iddia söz konusu değerli dinleyenler. Ve şu anda mevcut hukuki süreç sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümüne dair güya adaleti tesis etmek adına bir sağdan bir soldan vatandaşlarımızı dar ağacına gönderdiler. Gencecik fidanlarımızı kaybettik. Umutlarımızı, yaşama sevincimizi kaybettik ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler ve çok üzücü darbeler süreciyle yürüyen bir Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve geçmişte kalan bu darbelerde maalesef hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bir sağdan bir soldan birçok gencimizi, günahsız kardeşimizi toprağın altına verdik değerli dinleyenler.

döneminde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535-714-2476 0535-714-2476. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3

0: standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Devam ediyoruz. Haber başlıklarını sizlere aktarmaya sürdürüyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanımızın yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmaktadır ifadelerini kullandı. Bu açıdan da ziyaretimiz önem taşımaktadır ifadelerini kullandı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın park halindeki makam aracının ve ilçedeki iki işletmenin kurşunlanması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sının tutuklandığı belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP Milletvekili Celal Adan'ın açıklamaları var. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirterek parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var ifadelerini açıklamalarını kullanmış. Bebek para karşılığı satıldığı iddiası var. Baba ve 4 kişi gözaltında denilmiş. Gözaltı sayısının 6'ya çıktığını söyleyebiliriz annenin ifadesi doğrultusunda. Tunceli'de yöre halkınca kutsal kabul edilen ve kentin sağlık coğrafyasının simge canlılarından biri olan dağ keçilerinin avlanması valilik kararıyla sınırsız ve süresiz olarak yasaklandı. Vali Şefik Aygöl'ün açıklamalarına yer verilmiş. Borsa paylaşımlarına soruşturma deniliyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını ve yatırımcı kararlarını etkilemeye yönelik olduğu değerlendirilen yanıltıcı bilgi ve paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuş. Yoğun bakımda sepsis alarmı her iki hastadan biri ölüyor denilmiş. Türk Yoğun Bakım Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre sepsis tanısı olan hastaların %50.5'i bir ay içinde yaşamını yitiriyor. Uzmanlar antibiyotik direncine dikkat çekerken Türkiye için ulusal sepsis eylem planı çağrısı yapılmış değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından İmralı'dan döndüler. DEM Parti görüşmeye ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağını duyurmuş değerli dinleyenler. Bülent Arınç'ın Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun nikahında Melih Gökçe'ye yönelik sarf ettiği sözlere saraydan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral Arınç'a sert sözlerle yüklendi deniliyor. Sosyal medyada yaşanan tartışmalar, siyasi tartışmalar sürüyor. İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda hafta sonu yangın çıktı. Karadan ulaşımının olmadığı yangın bölgesine havadan müdahale edildi. Maltepe'de de çıkan ve askeri kışladaki ağaçlara sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü deniliyor. Sivas'ın Divri ilçesinde 3 gündür kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı'nın annesi Elif Balıkçı ve babasıyla beraber 4 kişi gözaltına alındı. İddia var. İddia şu, kayıp Büşra bebeğin satıldığı iddiası var. Annenin ifadesinin ortaya çıktığı belirtiliyor. Bu ifade kapsamında da 6 kişinin daha gözaltına alındığı belirtilmiş ve AFAD jandarma ekipleri tarafından bebeğin bulunması için geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılıyor. MHP'nin önde gelen isimlerinden İstanbul Milletvekili Celal Adan, önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istediklerini belirtti. Mecliste MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu da sözlerine eklemiş değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detaylara yer verelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu ve güneyli kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz'de ise kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey iç ve batı kesimlerde yağışla beraber azalıyor. Trakya'da biraz artış bekleniyor. Diğer yerlerde önemli bir değişim beklenmiyor. Kuvvetli yağış uyarısı, kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından. Hafta başında 14 Eylül 2026 Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 15 Eylül Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde taç, öz dilek, hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 0 0534 0541-614-61-00. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506-809-1865. 0506-809-1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi. Bakım çalışması nedeniyle Yozgat, merkeze bağlı 10 köyde 14 Eylül 2020 6 saat 9-16 arasında planlı elektrik kesintisi yapacak. Kesinti iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek uygulanacak. Yozgat şehir merkezinde İstanbulluoğlu mahallesinde bulunan Fatih Camii 1996'da kiliseden camiye dönüştürülerek kentin tarihi ve manevi mirasında önemli yapı olarak korunuyor. Sade mimarisi ve geniş neflerle dikkat çekiyor. Yozgat'ın Küçük İncirli köyünde çıkarılan pekmez toprağı pekmez üretiminde ekşiliği önleyerek lezzet veriyor. Bu man toprak Türkiye'ye ve yurt dışına satılıyor. İşler şimdi kepçe ve traktörlerle kolaylaşıyor. Fiyatı buğdayla eşdeğer. Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde temizlik için çatıya çıkan Türkmen işçi Bahadur Yangibayev düştü, ağır yaralandı. Tadilat firması sahibi gözaltına alındı. Avukat İbrahim Ateş'e suç duyurusu ve disiplin başvurusu yapıldı. Kocaeli Körfez ilçesinde düzenlenen Kadırga şenliklerinde horon oynayan 58 yaşındaki Zekeriya Koçver oyun sonrası dinlenirken kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri müdahale edip hastaneye kaldırdı fakat Koçver hayatını kaybetti.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray Kocaeli Spor'u 1-0 yenerek liderliği aldı. Okan Buruk, Osimhen ve Lemina'nın Trabzonspor maçına yetişme durumunu değerlendirdi. Beşiktaş teknik direktör Vincenzo Italiano'nun savunmadaki etkisiyle derbiyi kazanarak moralleri artırdı ve gol sorununu çözdü.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sorgun'da hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece ölçülecek. Sarıkaya'da hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Akdağ Madeninde hava bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevrenizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: günaydın efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar olsun. Bugün 14 Eylül 2026 günlerden pazartesi, 09.07 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesime mutlu sabahlar olsun.
1: Güzelleri,
0: hayırlı haftalar olsun. Ben Dicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Keyifli, güzel bir gün geçirmemizi diliyorum.
1: Vermem seni engellere.
0: Bereketli, bol kazançlı, hayırlı işler. Saygılar, selamlar. Görevleri başında olanlara kolaylıklar. Su gibi aksın gitsin. Mis gibi bir hafta olsun inşallah. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri. Evimize hava katacak birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vadisi'nde.

0: Görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66. İletişim attığımız arkadaşlar. Görelim kimler burada. 0530 034 66 66. Ayhan Çokra'dan, Kasabası Çayınalan'dan aramızdan.
1: Günaydın Marlan Hanım.
0: Günaydınlar, hoş geldiniz.
1: Eşim Nesli Hanım Zara'dan Ela Gözlüm'ü rica ediyorum. Zara. Bir zahmet.
0: Zara, Ela Gözlüm. Hemen aldım. Sıraya, mekanlarımıza konuk edelim. Sonra roman havası oynarız. Hoş geldiniz. Günaydın. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla isteklere başlıyoruz. Ela Gözlüm, Zara yayında.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni.
2: Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı, Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
3: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır,

0: Kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar, Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
1: Reklamları dinlediniz. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Hakan aramızda. Günaydın Nalan, hayırlı günler olsun rica etsem. Bülent Gökçe'den Hüdayda parçasını çalar mısın? Günümüz güzel olsun demiş hepimizin inşallah. Sorgun Belediyesi ekiplerine de kolaylıklar diliyoruz. Yandan yandan yandan yandan Hüdayda aldım listeye. Neslihan aramızda Çokra'dan köyünden eşim Ayhan'a, kıymetli Mustafa Yıldız Doğan'dan Yar Gelsin parçasını istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan.

Temizleyecekler, evini yenileyecekler, çeyizli ihtiyacı olan gençler çıkın çıkın gelin. Ferdicim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Anlar Sokak, Akdağ Mardin'de.

Refik Alp Salmış Kadınlı Köyü Sarıkaya'dan aramızda. Aslında Çanakkale Gelibolu'dan yazıyorum diyor Refik Bey. Merhabalar, iyi günler. Sizden bir istek isteyecektim. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı parçasını istiyorum. Bu parça bütün Yozgat halkına ve Çanakkale Gelibolu'da Ece Abad'da çalışan STY personeline hediye olsun demişler. Olsun efendim, alıyorum listeye hemen.

0: Vay canına.
1: Evet, idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şu kalı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri evlerimizi şımartacak. Aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çelik setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdecim Alışveriş Merkezi'nde. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı üzerinde.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamerya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bilim Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Günaydın, günaydın.
1: Nasılsınız efendim?
0: Teşekkür ederiz siz.
1: Teşekkür ederiz. Bizler de çalışmaya devam ediyoruz.
0: Allah iyilik versin.
1: Ben hayatları sizden, Aşık Gül abiden Kötü Kader'in parçasını istiyorum. Bu parçayı yeğenim Hacı, arkadaşım Tunay, tüm şovur arkadaşlarım, tüm operatör arkadaşlarım ve başyavurumuz Hacı Mahmut'a gelsin. Saygılar efendim. Hayırlı yayınlar.
0: Saygılar bizden olsun. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla. Aşık Gül abi Hayati Darı'nın seçimiyle mekanlarımıza konuk oluyor. Buyurunuz.

Vazgeçmedin hep benimle yarıştın, vazgeçmedin hep benimle yarıştın, yarıştın. Git artık başımdan sen.

günaydın. Hoş geldiniz. Şaban Demir Sorgun'dan aramızda, günaydın. Hayırlı sabahlardan Sorgun'dan. Sorgun'la Şaban Demir, sizden Aysel Yılmaz'dan Nankör parçasını istiyorum. Bu parça nankörlere gelsin. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Size de iyi günler, iyi çalışmalar. Ersoy Fransa'dan aramızda selam. Nalan Hanım iyi yayınlar. Nasılsınız memleketim Akdağ? Selamlar, sıradaki parça hepimize gelsin peki. Şahin İnevi Köyü Sarıkaya'dan aramızda. Günaydın abla. Emircan'dan Balayına şarkısını eşim Fatime'ye armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Bir Aysel Yılmaz Lankör yapalım. Peşine Emircan da gelsin. Perdecim alışveriş merkezleriyle sürüyor birlikteliğimiz.

Demircan, balayını bulamadım ben. Arkadaşlar, balayına Demircan. Demircan İrek mi acaba, balkon var? Siz bana gönderin olmazsa. Şahin İneri köyünden bizlerle, eşim Fadime'yi istiyorum dedi ama bulamıyorum. Emrecan mı söylüyor yoksa?

0: gelecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Oğuz FM Reklam.
3: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
4: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
0: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eko EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
5: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça.

0: uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
5: Perdecim de yok yok arkadaşlar. Tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jaliziler, çeyiz setleri, nevresim takımlar, pike takımları, yatak örtüleri, zigon sehpalar, bahçe mobilyaları, rattan masalar, tefal ürünleri, karçer buharlı temizlik makineleri, fakir ve simfer elektrikli ev aletleri, Akdağ Madeni Bayi, Perdecim Alışveriş Merkezi'nde, Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Atilla Almanya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan, Oğuz Yılmaz'dan Yaban Elleri çalar mısınız demiş. Hemen gönderelim Oğuz Yılmaz. Selam aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı sabahlar Oğuz Yılmaz'dan Yaban Elleri çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dilerim demiş Uğur Heybeli aramızda. Isparta Senirkent'ten günaydın. Uğur Heybeli, Selçuk Alagöz'den Malabadi Köprüsü parçası isteğimizdir. Nale Hanım alalım isteği. Hoş geldiniz. Abla özür dilerim. Engincan olacaktı. Balayına Engincan. Bakalım hemen.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz arkadaşlar. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Büşra Damla Sarıkaya'dan aramızda. Hoş geldin Büşra'cığım. Merhabalar Nale Hanım, nasılsınız? Size ve bütün Oğuz FM dinleyenlerine iyi bir hafta diliyorum. Bugün sizden Neşet Ertaş'tan Neredesin Sen parçasını rica ediyorum. Annem, babam ve abime gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz. Aldım listeye parçamı.

0: yandan istekleriniz mesajlarımızda ulaşsın. Görelim kimler nerelerden bizlerle bu sabah. Ne işler görüyorsunuz, nerelerde dinliyorsunuz, kimler frekanslarımızda. 0530 034 66 66 istek attım. Sarıkaya'ya göndereceğim. Şimdi güzel bir istek parçamız var. Büşra Damla seçti. Neşet Ağam söylüyor. Buyurunuz.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Hoş geldiniz. Aramıza yeni katılanlar, yeni uyananlar var galiba. Hulusi abi yola çıkmış bile, yolunuz açık olsun. Tatlı.

0: Vay vay vay.
1: Aklı dilim güler yüz.
0: Hem memleket manzarası, yol manzarası, hem de Neşet Ağam. İkisi bir arada.
1: Seni arıyorum.
0: Hulusi abi de söylüyor.
1: Sen neredesin?
2: Alın hanım, hayırlı sabahlar, hayırlı programlar, güzel yayınlar olsun. Eski dağların garip yolcusu yollarda yine. Sorgu yolcusu kalmasın.
0: Sorguna gidiyoruz.
2: Gitmem lazım.
0: Evet. Yine bir malzeme meselesinin peşinde gidiyordur büyük ihtimalle. Hulusi abimizin yolu bahtı açık olsun. Selametle gidip selametle dönsün inşallah. Sorgun yolu burası. Sarıkaya'dan çıktık, yola Sorgun'a varacağız. Bir şey alıp dönecek büyük ihtimalle, bir malzeme eksiği var. Allah yardımcınız olsun. Selametle inşallah. Hadi bitirin de bir rahat rahat dinlenin. Bir tatile geldiniz, yorgun. Yoruluyorsunuz. Güzel bir hafta olması dileğiyle diyor Cevdet aramıza. Günaydınlar sevgili Oğuz Efem ailesi. Kayseri'den selamlar Bünyan'da olan ve sizi dinleyen Osman Alp için. Ekin Uzunlar'dan Ailetme Beni parçası armağan ederseniz seviniriz. Teşekkür ediyor güzel yayınlarınızın devamını diliyoruz demişler. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet, kısacık bir aramız olacak. Uzun bir parça bu. Irmak Arıcı'yla birlikte mi söylemişler? Güzel bir düet. Arkadaşlar, reklam dönüşü bir oyun havası yapalım, onun peşine gönderelim kısa.
3: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
4: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
5: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
6: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler, kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.

uzun Lars sözümüz vardı, gelsin hemen. Peki hemen çay yorumu dinleyelim. Osman Güneş Çandır'dan aramızda, selamlar Lan Hanım Arya Varol'dan. Çekemiyorum kimseyi, çalar mısın, dinleyen herkese gelsin bu parça demiş Osman.

çekemiyorum, çekemiyorum kimseyi, yoruldum. 11.05 Türkiye'nin saatleri, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, İşyeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyor. Sigortacım Murat Yıkılmaz ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmakta. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz arkadaşlar. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Evet, 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Dur Leyla. Sevdan Bir Ateş parçasında Dur Leyla'yı söylemiş. Bak şeyinde, dizide. Bu da güzel. Hoş geldiniz bu arada. Birbirinden güzel istek parçalarımız ulaşmaya devam etsin bir yandan. Tülay Sorgun'dan aramızda. Hayırlı sabahlar Nalhoş'um. Zara'dan Leyla. Oğlum Emirhan'a gelsin demiş. Buyurunuz. Buyurunuz.

Sevdan Bir Ateş dizi müziklerinden Zara yorumuyla Dur Leyla mekanlarımıza konuk oldu. Hemen havada kapmışsınız şarkı. Türküyü başlıyor. Sigortacı Murat Kılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. 11.11 Türkiye'nin saatleri. Tayyip Uçar dinlemesek olmazdı.

0: Oğuz FM reklam.
1: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değeri bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Fen Cam Balkon 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
2: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Av Bayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
0: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır. 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
6: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar. Burada.

0: Ve iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar, gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatalım bir kez daha. 0530 034 66 66, isteklerimiz için bize ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız. Dilerseniz kendi sesinizle video kaydınızın üstüne konuşabilir, dilerseniz sesli mesaj yöntemiyle ulaşabilirsiniz, dilerseniz yazılı isteklerinizle bizlerle iletişim sağlayabilir. Gönlümüzden geçen, haftaya bizi motive edecek bir günaydın mesajı, sıkı bir şarkı, türkü ya da bozlak ya da oynamasıyla iştirak edebilirsiniz programı. Aksi takdirde ben seçersem sürekli oynayacağız gibi görünüyor. Hadi bir türkü çalayım ya, Erdal Erzincan söylesin bu sabah. Hadi benden.
1: Şoför Nalan, şoför Nalan.

0: sevgili Erdal Erzin Can yorumuyla bizim var. Fatma Hanım hoş geldiniz. Fatma Sağlam Hisarbey köyünden, Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan günaydın.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim.
1: Nalan Hanım, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlarınız olsun.
0: Hayırlı sabahlar efendim.
1: Umudum sendedir Leyla. Türküsünüz çalarsanız
0: ama
1: çok sevinirim.
0: Dur Leyla. Radyo
1: çalışanlara hediyemiz olsun.
0: Ama şimdi umudum sendedir. Dur Leyla, Zara'dan dinledik biraz evvel. Çok da keyifli bir çalışmaydı. Bir daha tekrar yayınlamam mümkün değil. Size başka bir şey çalalım. Çocukları gönderdi hanımlar okula. Bugün okullar başladı 14 Eylül. Hanımlarda bir eksiklik var bu sabah. Herkes uyudu mu? Vallahi ya da okula gittiler onlar da hep beraber. Öyle de olmuş olabilir. Gidebilirler yani. Evet. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla buradayız. Fatma Hanım siz başka bir şey seçebilirsiniz. Çok az oldu dinleyildi. Programın son işte 20 dakikası içinde dinledik. Tülay Hanım seçti. Zorgun'dan ulaştı istek. Kaptırdınız Tülay'a Merçay'ı. Diziler de çok sağlam galiba. Cumartesi günü böyle bir göz gezdirdim. Bizim film de aldı başını gidiyor. Çocuklar büyüdü. Maşallah. O Ramazan nasıl benziyor Ramazan'a, Ramazan'ın Mekke'si. O da bizim kıymetli Bursalı hemşehrimiz. Sevdiğimiz bir evladımız. Kerem Kabul. Çok başarılı.

0: sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Bir yandan mesajlarımız ulaşıyor Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda. Serdar Ortaç'tan Heyecan parçasını istiyorum. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin. Günaydınlar Nalan Hanım ve Hülya demiş. Hülya Hanım çocukları gönderdiniz. Tamam dedim bulamadım. 11'e kadar yattınız mı?
1: Çok yorulun hala.
0: 12'ye 20 var. Şöyle heyecan yapalım ama şurada bir gelsin.
2: Ormanlar yapı mimarlık ve mühendislikten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Sarıkaya'dan aramızda gitti çocuklar, has kız. Geri yemeğe gelecekler bile. Ben kendime gelmeden diyor Mesut Çelebi. Yana çare salsam bu yana. Bakalım hemen. Valla yemeğe gelecekler.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Velilerimize kolaylıklar, babalara valla. Jetler yandı yine, cayır cayır yattılar. Öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize başarılı bir yıl olsun. Haftanın ilk programının sonuna doğru yaklaştık. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Dinleyen dinleten, daire ona eşlik eden, katılan katılamayan, uzak yakın kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Arkadaşlar katkılarından dolayı Perlicim Alışveriş Merkezi'ne, Sigortacım Murat Yıkılmaz'a ayrıca teşekkürler. Bizi tercih eden tüm bölge halkımıza ayrıca teşekkür ederiz. Bunu saymayalım, yeniden görüşelim inşallah. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki, kimler için yüreğimi dağlamadım ki, hepsi boşmuş, hepsi...

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdecim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi Karşısı, Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı, Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yozgat merkeze bağlı 10 köyde 14 Eylül 2026 günü saat 9-16 arasında bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulayacak. Kesinti iş sağlığı ve güvenliği önceliğiyle yapılacak. Yozgat şehir merkezindeki Fatih Camii 1996 yılında kiliseden camiye dönüştürülerek tarihi ve manevi miras arasında öne çıktı. Yapının sade mimarisi ve ferah atmosferi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yozgat'ın Şefati ilçesine bağlı Küçük İncirli köyünde çıkarılan pekmez toprağı üzüm suyunun kalitesini artırarak ekşi olmasını engelliyor. Bu toprağın işlenmesi zahmetli olup Türkiye'nin çeşitli illerine ve yurt dışına gönderiliyor. İzmir'deki Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. İkisine adli kontrol verildi. Başsavcılık adli kontrol kararlarına itiraz etti. Çok yönlü soruşturma devam ediyor. Operasyon birçok ilde gerçekleşti. Roketsan, Burç Hava Savunma Sistemi üzerinden ilk kez fırlattığı Sungur füzesiyle hareketli hava hedefini başarıyla vurdu. Genel Müdür Murat İkinci, Milli Hava Savunma Gücünü yeni kabiliyetlerle güçlendirdiklerini bildirdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş 2025-26 sezonunda 5 galibiyet alırken 2026-27 sezonunda 9 galibiyetle büyük fark yarattı. Italiano liderlik sağladı. Roma Fenerbahçe oyuncusu Jadon Osterwolde'nin transferinden vazgeçmedi. Sakatlığı sonrası ara transferde hamle yapabilirler. Oyuncu da dönmek istiyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 25 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece. Akdağ Madeni'nde bugün az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 22 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor. Yaklaş yaklaş.

yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850-3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akta Oğuz Efem.
1: Dağın ayazına, gülün beyazına, güzelin nazına,

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural 0531 850 3302 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0541 43 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Padme! Padme!
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat. Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle

0: Erebat'ta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 10 45 Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat,
1: plan, proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever'ler Mühendislik ve Müteahhitlik.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi. 14 Eylül 2026 tarihinde Yozgat merkeze bağlı 10 köyde saat 9-16 arasında bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapacak. Kesinti iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olacak. Yozgat şehir merkezindeki Fatih Camii 1996 yılında kiliseden camiye dönüştürülerek tarihi ve manevi mirasa dahil oldu. Sade mimarisi, geniş neferi ve doğal ışıkla aydınlanan iç mekanıyla ziyaretlere açık tutuluyor. Yozgat'ın Küçük İncirli köyünde çıkarılan pekmez toprağı pekmeze özgü lezzet katarak Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor. Toprak ücretsiz veriliyor, çıkarılması zor ancak iş makineleriyle kolaylaştı. Türkiye tescilli özel iş jeti Libya'nın Misrata Havalimanı'nda pistten çıkarak alev aldı. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Havalimanı geçici olarak uçuş trafiğine kapandı. Mürettebatın sağlık durumu iyi olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 raporunda Türkiye'nin 3 alanda puanını artırarak tek ülke olduğunu açıkladı. Erdoğan, gençlerin başarı grafiğinin yükseldiğini vurgulayarak eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırdıklarını söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş geçen sezonun ilk 11 maçında 5 galibiyet 5 mağlubiyet yaşarken bu sezon teknik direktör Italiano ile 9 galibiyet aldı. Sporting taraftarları Rafael Leao'ya tepki gösterdi. Leao Portekiz kulübünü 25 milyon euro zarara uğrattı. Sporting Galatasaray'ı yendi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık hava görülür. En yüksek sıcaklık 28 derece olarak ölçülecek. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25 dereceye yükselecek. Akdağ Madeni'nde bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Yıldız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Bir geldim, bir 80 boyum var. Bacımın da benden ışıp çıkıyor. Yok böyle bir yakışıklı.

0: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar olsun.
1: Röportajımı biliyorsun, topu ursusun, niye yanıma geliyorsun?
0: Röportajımı biliyorsun. Ranga, ranga, ranga, kobra, ranga. Anergüç,

0: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar olsun. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkesine. Mutlu akşamlar. Akkayalar mobilya katkılarıyla hazır önünüzdeyiz. Başladık, hoş geldiniz.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe.
2: Akkayalar mobilya şoför halini sunar.

Akkaya'lar mobilya katkıları yine huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Bambi Uyku Merkezi mağazası, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazası ve mobilya mağazası ile hizmet veriyor. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor sevgili dostlar. Bambi Uyku Merkezi'nde ayrıca nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farkı tam 9 taksit imkanı sunuyoruz.

0: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, Derbeder isimli çalışmasıyla Emrah son çalışmalarından biriydi. Mekanlarımıza konuk ettim. Görelim kimler, nerelerden bizlerle akşam akşam. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Evet, Bambi Uyku Merkezimiz Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz kampanyalarımızla ilgili.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
3: Şoför abla radyolarda.

0: zorluk olur, borç olur, harç olur, hastalık olur. Rabbim ölüm ayrılıkları vermesin. O da gecinden olsun. O da nihayetinde dünya gurbetinden özgürlüğe uçmak. Hakiki sılaya intikal etmek. O da şey bir arzus. Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitler, mutfak masaları, orta sehpalar daha. Neler neler. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Oho, neler neler. Bambi'den mis gibi yataklar. Bambim var benim. Üstelik 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi bazımızda sizi bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Ankara'dan Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız tam 9 taksit imkanı var. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Böyle söyleyince Barış Manço'nun bir şarkısı geldi aklıma. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver. Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker. Doğru tartan esnaf rahat huzurlu gezer. Eğrinin ve doğrunun hesabı mahşerde. Dünyada burada biraz huzur her şeye bedel. Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver.
1: Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker. Doğru tartan

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçerdöverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Evlerinize ve mekanlarınıza konfor, estetik ve güven katıyoruz. Talas Pen Cam Balkon, 20 yıllık tecrübeli ekibiyle Sarıkaya'da hizmetinizde. Pergola, tente sistemleri, zip ve plise termal perde, ısı camlı kollu cam balkon, giyotin cam, kış bahçesi, otomatik kepenk, panjur, garaj kapısı, çelik kapı, alüminyum ve PVC doğrama, sineklik, duşakabin, ters tavan ve duvar üstü lazer korkuluk işlerinizde uzman dokunuşlar. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Talas Pen Cam Balkon, Ramazan ve Mustafa Talas. Adres: Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0542 742 57 95 0542 742 57 95.
2: Bölgenin en büyük av, balık ve kamp malzemeleri mağazası Güray Av Bayi'nde dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Yerli ve ithal av tüfekleri, av fişekleri, kuru sıkı ses tabancaları ve havalı tüfekler, kara ve balık avcılığı kıyafetleri, olta kamışları, makineler ve canlı cansız zengin yem çeşitleri. Ayrıca kamp sandalyeleri, masalar, ocaklar, çakı, bıçak ve tüm kamp ekipmanları uygun fiyatla satışta. Yıllardır güvendiğiniz kalite şimdi görülmemiş fiyatlarla. Tüm stoklarımızı maliyetine satıyor ve kapatıyoruz. Bölgenin en uygun fiyatlarını kaçırmayın. Güray Avbayi, Bahçeli Evler Mahallesi, İhsan Ünsal Sokak, No 2 Taksim C, Sorgun. İletişim 0544 445 37 62.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
7: Evet, istekleri artık yavaş yavaş başlayalım. İhsan Aksan Çayıralan'dan aramızda. Selamun aleyküm Nalan abla. Aleyküm selam İhsan, hoş geldin. Senden bir istek parça istiyorum Nalan Öncel'den. Beni hatırla, çalarsan sevinirim demiş Celil abi aramıza. Çalapberdi köyü Boğazlayan'dan muhteşem bir manzara. Radyomuz açık. Dur, ben bir şey söylüyorum galiba. Çayımız da hazır.
8: Hüzünlü gezer. Eğrinin ve doğrunun hesabı mahşerde. Dünyada burada biraz huzur her şeye bedel.
7: Vallahi öyle.
8: Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber.
7: Celil abi, sen de tam böyle Söğüt gölgesini bulmuşsun, tam türküde söylediği gibi yani. Şöyle bir de püfür püfür bir çınar gölgesi kaç kula nasip olurmuş. Keyfim böylesi. Bir yudum iç, bir oh çekiver. Dünyada biraz huzur her şeye bedel. Nazan Öncel yayında çalap verdini, pardon, Boğazlayan Çalapverdi köyünden Celil abinin desteği vardır mutlaka. Ne çalalım abi, yazmamışsın. Bir istek yaz. Evet, Hüseyin Koska çekerekten aramızda. Mahmut Tuncer'den Lolo parçasını rica ediyorum. Oğuz efendim dinleyicilerine gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Ne demek, hoş geldiniz.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Akkoyalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
4: Kevin Cruz. Captain is speaking. I am ready for Hawaii. And you? Efendim, mantık sizi A noktasından B noktasına. Halay ise her yere.

lohma mutluncağız. Mantık sizi A noktasından B noktasına alan her yere götürür. Evet, Hayri Tepe Doğan Köyü Sarıkaya'dan aramızda. Hayri Duygu Ömer Şahin'den. Olsun olsun aileme, Tepe Doğan köy halkına ve sizlere gelsin, iyi yayınlar dilerim demişler. Sarıkaya'mızın Tepe Doğan köyüne de saygılar, selamlar. Hayırlı akşamlar olsun. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla buradayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'da sevgili dostlar, şimdi de Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız tam 9 taksit imkanı. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Mahmut Yanık ve arkadaşları için hava öğütten deli gibi yüreğime zorsun istiyorum, teşekkür ederim demiş dinleyicimiz Asiye Özbaş. Dünyadan eşim Yunus Cura için Metin Işık'tan bir damla gözyaşı çalarsanız sevinirim. Ben Nurcan Cura. Hava öğütten sonra yapalım bunu da. Evet, Ankara'dan yazıyorum. Adım Gizem. Aktağ'daki sevdiğim Yavuz Sarsılmaz'a bu şarkıyı iletir misin? Yiğidim Linet'ten istiyorum demişler. Onu da Metin Işık'tan sonra dinleyebiliriz sanıyorum. Linet uzun zamandır dinlemediğimiz sanatçı. İyi akşamlar Nalan. Tabii ki her zamanki gibi yerimizi aldık. Ablaları Duygu ve Fatoş'tan cam parçamız Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Yılan Dağı'na Kar Yağmış türküsünü rica ediyoruz. Evet, güneş elbet bir gün senin için de doğacak demiş. Nide'den selamlar var. Nide'ye bizden de selamlar olsun. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar için Gürbüz Şahbaz'dan Sürmeli adlı parçasını rica ediyorum. Oğlum Mehmet için diyor dinleyicimiz. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Yine güzel bir istek parçası Ömer Şahin yayında.

Kayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz Tumuzi'yla bir yandan mesajlarımız da ulaşıyor. Aynur Polat, Cadde Sokak Geziyorum adlı parçayı canımın canı oğlum Yıldıray Kar için istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş dinleyicimiz. Analım biz diye. Hoş geldiniz. Metin Işık yayında.

kelimeler düğüm düğüm akıl almaz, dilin dönmez, bu can senden vazgeçemez. Omzumda sevda yükü hıçkırıkla dolu dolu gözlerime, sor kendini bir kapanır, bir damla yaş bir kapanır, bir damla yaş. Hasretinle yanar gönül, seni arar, seni sorar, yaşananlar unutulmaz hatıralar. Sessiz film gece susar, karanlık lal gözlerimde, nemli nemli bir hal gözlerimin, dilimi bağır bir kapanır, bir damla yaş bir kapanır.

anlatayım. Kelimeler düğüm düğüm, akıl almaz dilim dönmez.

0: bir kapanır bir damla yaş.
1: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.

Sert Kayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor. Birlik dediğimiz tımızıyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm Nalan Hanım. Ben Kayseri'den Kamile Çakır.

eserim Dünyadaki Torunum Serkan Erdoğan için bir parça çalarsanız sevinirim. İyi çalışmalar. Şimdiden teşekkürler. Kayseri'den Aldı Çakır aramızda. Dünyadaki Oğlum Serkan Erdoğan, Bozkurt Erdoğan, Orhan Çelik'ten Fırat Kertes, Gökhan Kılıç, Azat Set, Vural Yıldırım ve arkadaşları için Metin Akkaya'dan Mahkum parçasını çalarsanız seviniriz demişler. 9.02 Türkiye'nin saatleri, Etlik'ten Duygu aramızda. Evimin Direği ilk göz ağrım Okan'ım için Ali Kınık'tan Zemheri parçasını çalarsanız sevinirim diyor dinleyicimiz Anıl'ın listeye. Dünyada bulunan sevgilim Serkan Çağlı da Bak Gile Oy Benim Canım parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız seviniriz, mutlu oluruz demişler. O parça bende yok yalnız, bilginiz olsun. Evet, isteklerde nerede kalmıştım? Linet dinleyeceğiz dedik değil mi? Linet. Akkayalar Mobilya katkılarıyla Yiğidim yayında.

0: Dokunsam ağlar mısın? Düşünür o yılları. Bir dokundum,
1: bir dokun,
0: bin tane aşıktım.
1: Bir aşıktım sen ben.
0: Peki be vicdansız, bu kadar kolay mıydı vazgeçmek? Vazgeçmek bende. Ağlasam duyar mısın?

İçimde, içimde yorgunluğum, mutsuzluğum. Sebebi bir tek sensin. Bilenler söyleyecek, biz sadece dinleyeceğiz.

0: Sensiz bu son salon. Tadı yok bu mevsim.
1: Evet, 19.12 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Manisa'dan hayırlı akşamlar Nale Hanım. Dünyada olan canımın için babam durmuş duyaran. Selamlarımı gönderiyorum Tülay Maceran'dan. Yıllarımı ver türküsünü babama armağan ediyorum. Onu çok seviyorum, kalpler ona. Torunu Arda'dan selamlar var demiş. Emojiler, kalpler göndermiş. Dinleyicimiz Ayşe Duyar Kılıç. Nalan ablama Bursa'dan selamlar diyor. Salim bizlerle programa dahil, dostlarımızdan hoş geldiniz. Fatih Bahar bir sesli mesajı var.
2: İyi akşamlar, hayırlı yayınlar.
1: İyi akşamlar.
2: Antalya'dan Fatih ben. Anda Yozgat Boğaziantep tipinde yatmakta olan Kerem Muhammed Kahraman ve onun koğuşumdaki arkadaşları için annesi tarafından Ahmet Kaya'dan Kod Adı Bahtiyar çalabilir miyiz?
1: Ahmet Kaya bende yok ama ben defaatle söylüyorum bende olmadığını bu sanatçının. Siz ısrarla istiyorsunuz. Sesli mesajlarda da böyle adres, T tip, B tip, koğuş ismi. Biz bu tarzda bir program yapmıyoruz arkadaşlar. İstek isteyebilir herkes birbirine. İsimden isime armağan edebilirsiniz ama dediğim gibi cezaevi içerikli programımız yok. O yüzden bu içeriklerde geçecek kapı adresine, numarasına kadar yazmazsanız zaten yazıldığında okumuyorum. Sesli mesajlarda da bundan sonra dikkat ederiz. Tanımadıklarımızın sesli mesajlarını dinletmeyiz. Aycan Öner yayında.

0: Oğuz efem reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.

0: de hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Elemeye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim Enes Günal 0535 714 24 76 0535 714 24 76.
1: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 744-772-1595 0544-772-1595.
0: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi.

0: ki.
1: Aydın Gürbüz yorumu Gözü Sürmeli 1988 yapım eski bir çalışmaydı. Yine sizlerden ulaşan dinlemek istediklerinizden biri. Devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bambu Öykü merkezimizde her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tork otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde 0544-208-32-33'ten bizlere ulaşabilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Bambi Öykü Merkezi mağazamız, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Beyaz Eşya ve Halı Dünyası, Nevzat Şener Bulvarı, Bambi karşısında Sarıkaya'da hizmetinizde 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. Merhabalar, kolay gelsin. Miray ben. Boğaziyan'da bulunan abim Murat Bedir için Miray'dan Murat'a, İbrahim Dizlek'ten Son Durumum parçasını çalar mısınız? Tülay Macera'nın Peşine bırakıyorum listemizde. Kerem Kahraman adına Aslan Dostlarından, Ömer Tunahan ve Emre Ceylan'dan Selda Bağcan Dostum Dostum türküsünü rica ediyoruz. İsim belirterek şimdiden teşekkür ederim, kolay gelsin demiş Ömer. Aldım listeye parçanızı, Dostum Dostum İbrahim Dizlek'ten sonra dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ankara'dan yazıyorum. Gizem, Akdağ Madeni'ndeki sevgilim Yavuz Sarsılmaz'a bu şarkıyı çalar mısın? Doyamadım derman. Doyamadım. Selda Bağcan Peşine de bunu umarım yapabilirim derman. Evet, selam olsun Oğuz Efem çalışanlarına. Ben Mücahit Çelik. Sizleri Afşin'den dinlerim. Mustafa Açık Ses'ten Antepli'ye Naz Etme eserini çalarsanız sevinirim. Bu güzel eseri Kayseri Bünyan'da bulunan Ahmet Akif Çelik ve yanındaki bulunan kamyoncu Durmuş abiye ve tüm arkadaşlarına armağan ediyorum. Saygılar. Saygılar bizden olsun efendim. Aldım listeye Mustafa Açık Ses'i de. Evet, bir yandan isteklerimiz ulaşmaya devam etsin. 0530-034-66-66 istek hattımız. Merhabalar, iyi yayınlar. Tolga Kaya'dan Sazım parçasını rica ediyorum. Nuri Doğançay abime ve bana gelsin demiş. Yunus Yağan Çekerek'ten aramızda. Sesli mesaj almıyorum arkadaşım. Siz yazılı gönderin isteğinizi. Biraz evvel sesli mesajla ulaşan dinleyicim yazılı göndersin. Bakalım varsa yayınlarız parçanızı. Programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla buradayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısınız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da, Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da hizmet veriyoruz. Şimdi de eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik arkadaşlar. Bilginiz olsun.

olacağını bilmek vurulmak gibi bir şey. Önceleri anlayamadığın ama zamanla sızısını hissettiren bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek, görüp, izleyip koklayamadığın.

yapabilmek, şu Şubat ayını diğer aylardan silkeleyerek 11 ayın rezil rüsvası etmek, bir daha olmayacağını bilmek, hakemin yanlış kararı gibi bir şey. Önceler umduğum ama itirazın sonuçsuz kaldığında golü yediğini hissetmen gibi haksız bir şey. Bir daha olmayacağını bilmek, rakının rengini, kardeşin dengini kaybetmesi. Kurulan sofraların tekil yalnızlığı, durulan yalnızlıkların çoğu sofraları. Bir daha olmayacaklarını bilmek, kucakların boş, dostluğun loş olması. Birimizin daha eksik olması. Bir daha olmayacağını bilmek, bir daha olmayacağını bilmeyi düşünmeyi istememek. Bir daha olmayacağını bilmek, babam gibi bir şey.

0: ağırlık ve mühendislikten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

Deser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuzu'yla. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne lazımsa. Toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla Eser Metal olarak Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi. Sorgun için 0501-066-7066, Sarıkaya için 0536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Eser Metal'den bölgedeki halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metal eder tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Evet, Tufan Altaş'tan diyor, bünyanda bulunan arkadaşlarım için Erhan Kara, bir eser yayınlar mısınız? Bu eser Fatih Hakan Yıldırım, Sinan Karaboğa, Muhittin Mızrak, Fatih Karaboğa, Soner Sarıtaş, Hakan Aslan, Emre Bozkurt ve Atilla Özdemir'e ve tüm hasret çekenlere gelsin. İyi akşamlar dileriz. İyi akşamlarınız olsun. Tufan Altaş'tan aldım listeye bir parça. Gökhan Malkoç selamlar. Nane Hanım'ın yayınlar. Müslüm Gürses'ten Gitmeyin Yıllar parçasını çalar mısınız? Aytaç abiye, Nesi Nesi Afra'ya ve sizlere gelsin demiş. Türkiye'nin sesi. Nesi olsun Afra. Selam olsun. Fuat Hollanda'dan aramızda. Selamünaleyküm, yayınlar. Nalan, hani bir sefer İtalya'dan selamlar Fuat Korucu, Christina, Tony ve Elizabeth için Cavit Karabey'den vay be rica ediyoruz. Teşekkürler. Cavit Karabey'den vay be alalım hemen listeye. Selam olsun, hoş geldiniz. Menekşe Kurt bizlerleymiş. Geçeceğim mesajlara birazdan. Birikmiş şarkılarımız var.

Evet, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tumuzuyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Hayırlı akşamlar Antalya'dan Menekşe Kurt'tan, Yozgat'taki oğlu Kerem, Muhammed Kahraman'a, Uygar Doğanay'dan Gelir Benim Canım Gelir parçasını istiyorum. Yozgat Çayıralan'dan yeni katılım Cem ismim. Ahmet Halit Apide Fırında çalışıyorum. Seni her gün dinliyorum. Bu isteğimi geri çevirme. Hakan Taşıyan'dan Güz Gülleri Gibiyim. Estağfurullah, niye çevirelim ya? Tamam. Arkadaşlarımla oturuyorum uzun. Gillerden Çağrı Lopuz ve Aslan abim Tuncay abime gelsin. Saygılar. Saygılar bizden olsun. Listede parçalısın.

Unutmayın beni, unutmadıklarım. Beni siz delirttiniz, aklımın çengeline taktıklarım. Gözlerime uyku bağışlamıyor geceler. Ben böyle kaderi alnından vururum. Namluya sürülmüş mermi gibi son durumum. Mutluluğu kaybettim hileli bir seçimde. Fırtınaları fırıldak olmuş içimde. Bir çorba parası kalmış cebimde. Beni siz çıldırttınız faydasızlar. Tayfası telef olmuş gemi gibi son durumum. Huzura hasret ömrüm ermedi rahata. Tükendim derdimi içime ata ata. Küfle ekmek doğrarım böyle hayata. İsyanın sınırında çapraz tutuştayım. Her gece 3-5'e yazılan nöbetçi gibi son durumum. Denizde arabayım, karada kayık. İçmedim mi sarhoşum, içtim mi ayık. Mutluluğuma haciz koymuş acılar. Aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık. Sağım, solum, uçurum. Lakin geri vitesim yok. Yokuşta kalmış araba gibi son durumum.

Eskiden yanımda olanlar şimdi eksikler. Cüzdanımı cebimi boşalttı yediğim kesikler. Veresiye satan esnaf gibi son durumum. Kanımı kuruttunuz şakşakçı sivrisinekler. Beni siz delirttiniz nankörler. Yoksul mahallenin delikanlıları gibi son durumum. Dost bildiklerim yok oldular insanlık cümlesinde. Yar dediğim hainliği gizlemiş aşk kelimesinde. Gelini kaçmış damat gibi son durumum. Yargısız infaz edenler, beni siz delirttiniz. Muhabbet yemiş mahkum gibi son durumum. İmla hatalarıyla dolu ömür senaryom. Tek kişilik yazılmış hayat oyunum. Atıp tutanlar, doğruyu yutanlar, sizi aldatmasın son durumum. Ben toprağın göğsüne ekilmiş tohumum. Yeniden açılacak yollarım, yeniden yeşerecek dallarım. Ben her son durumda birik olurum ve tekrar yolumu bulurum. Beni siz delirttiniz.

0: gönlümü.
1: Tüm Doğanay isteyenler için armağan etmiş olalım. İbrahim Dizlek, Eda Doğanay yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tımızıyla. Görelim kimler dedik, nerelerden bizlerle. Necdet Candemir Almanya'dan burada. Hayırlı akşamlar Nane Hanım, istek şarkıda bulunacağım. Mümkünse Müslüm Gürses'ten Sadece Eseri isteyeyim. Bu isteğim şu an dinlemekte olan değerli arkadaşlarım Abdül, Şehmuz, Adem Canlı, Ahmet Karaağaç'a ve değerli Oğuz Efem dinleyicilerine gelsin. Saygılar sunuyorum demiş Necdet Candemir.

0: canım. Eter Metal şoför Nalan'ı sunar.
1: Eser Metal'den bir hizmet daha sevgili dostlar. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metali dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Eser Metal satış şubelerimizde. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattı. Eser Metal Sarıkaya Şubesi Atasanayi Sitesi E blok numara 1'de 0536-986-3944 iletişim hattı.
2: Nicedir ben sayamadım. Şu dünyaya doydum ama bir tek sana

Çamaşlar geçti başımdan, nicelerini ben saymadım, belki de sayamadım. Şu dünyaya, şu dünyaya doydum ama bir tek sana, bir tek sana doyamadım, bir tek sana doyamadım.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve

0: Proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katriinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
1: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi sitesi D blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 5448.
0: Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37 Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: gençliğimi verin, almayın yıllar. Benim şarkımı niye çalmadı diyor. Öyle kolay olsaydı, hemen çalınabilseydi öyle istekler. Sırayla çalıyoruz ya. Birbirimize saygı duyalım. Daha mesajı okunmamış dinleyicilerimiz var. Dünyada bulunan kardeşim Oğuzhan Şahin ve arkadaş Halil Güçe'ye Bergen'den "Sen affetsen ben affetmem" şarkısını çalarsanız sevinirim diyor Mehmet Duyar. Selam olsun tüm dinleyicilere. Babam Durmuş Duyar için Hakan Tufan Altaş'tan yazan "Kalem Siyah" parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Eser demişler. Metal Şoför Nalan'ı sunar.
0: Cavit Karabek duydunuz. Thank you.

0: Eser Metal Şoför Nalan'ı sunar.
1: Yüz günleri gibiyiz. Hiç bahar yaşamadık. Ankara'da ezan vaktine denk geldi parçamız diyor Müslüm Gürses. Gitmeyin yıllarda. Nasip, nasip bu işler, ne yapalım? Müslüm Baba'dan sadece var birazdan. Hemen peşine inkar etme iki güzel Müslüm Gürses şarkısı dinleteceğim. Biri biterse biri başlar yani. Şansımıza. Ne yapalım, ezana da mı sitem edelim? Böyle namazda gözü olmayanı demişler. Ezanda kulağa doğru. Evet. Eser Metal katkılarıyla buradayız. Hakan Taşıyan yayında. Buyurunuz.

hırsız sevgili, sen nasıl bulsun? Arayıp beni mi buldun sadece? Sizin istediğiniz Müslüm Gürses olsun. Bir tane daha istek var Müslüm Baba'dan, inkar etme. Yine sizlerden ulaşan. Metesel metal katkılarıyla sürüyor birlikteliği Müslüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize, demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den isteyin. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. Ada Sanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da satış şubelerimiz. İmalathanemiz Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında efendim.

0: canım, sen deseydin beni bir zamanlar. İnfer'den de dinlemeye alışık olduğumuz şarkılardan biri. Müslüm Baba yorumuydu, mekanlarımıza konuk oldu. Tanrım kötü kullarını sen affetsen, ben affetmem neydi?
1: Metal Metal, Şefir Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi, Oğuz Efendi.

Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Isparta Sinir Kent'ten iyi akşamlar. Uğur Heyberi ben, Sezer Uzan'dan Sevda Sözü isteğimizdir Nale Hanım. Sanırım yetişir demişsiniz ama kıl payı kaçırdık. Bu akşamlık bu kadar. Dinleyen, dinleten, Nale Hanım'a eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak, yakın, kulak misafirliği eden tüm dostlarımıza, yayında, yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına teşekkürler. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız

0: Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Süzgen İnşaat Limited Şirketi sponsorluğunda programımız başlıyor.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu üzeri, Şok Market yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: parla. En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun. Öyle mutlusun be yalancı.
0: Oğuz FM Gece.

Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 14 Eylül 2026 tarihinde Yozgat merkeze bağlı 10 köyde saat 9-16 arasında bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapacak. Kesinti iş sağlığı ve güvenliği kapsamında olacak. Yozgat şehir merkezindeki Fatih Camii 1996 yılında kiliseden camiye dönüştürülerek tarihi ve manevi mirasa dahil oldu. Sade mimarisi, geniş nefleri ve doğal ışıkla aydınlanan iç mekanıyla ziyaretlere açık tutuluyor. Yozgat'ın Küçük İncirli köyünde çıkarılan pekmez toprağı pekmeze özgü lezzet katarak Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına gönderiliyor. Toprak ücretsiz veriliyor, çıkarılması zor ancak iş makineleriyle kolaylaştı. Türkiye tescilli özel iş jeti Libya'nın Misrata Havalimanı'nda pistten çıkarak alev aldı. Müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı. Havalimanı geçici olarak uçuş trafiğine kapandı. Mürettebatın sağlık durumu iyi olarak açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PISA 2025 raporunda Türkiye'nin 3 alanda puanını artırarak tek ülke olduğunu açıkladı. Erdoğan, gençlerin başarı grafiğinin yükseldiğini vurgulayarak eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırdıklarını söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 63 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş geçen sezonun ilk 11 maçında 5 galibiyet 5 mağlubiyet yaşarken bu sezon teknik direktör Italiano ile 9 galibiyet aldı. Sporting taraftarları Rafael Leao'ya tepki gösterdi. Leao Portekiz kulübünü 25 milyon euro zarara uğrattı. Sporting Galatasaray'ı yendi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken en yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık hava görülür. En yüksek sıcaklık 28 derece olarak ölçülecek. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 25 dereceye yükselecek. Akdağ Madeni'nde bugün az bulutlu ve açık hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 25 dereceye kadar çıkacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Fatih Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: Hepsi standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeci AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Günal Tohum Eleme Baba Yağmur Köyü'nde hizmetinizde. Gelişmiş teknolojiye sahip makinemizle nohutlarınızı milimetrik olarak ayırıyoruz. Arpa, buğday, mercimek, nohut ve aspir eleme, tohum ilaçlama ve paketleme hizmetimizle siz çayınızı kahvenizi içerken biz alanında uzman deneyimli ekibimizle ürünlerinizi özenle eliyoruz. İsteğinize göre 25-30-40 kilogramlık torbalara paketleme yapıp yüklüyoruz. Zamanının ve ürününün değerini bilenler tohumlarını Günal Tohum Eleme'ye emanet eder. Günal Tohum Eleme, Baba Yağmur Köyü, Sarıkaya. İletişim, Enes Günal, 0535 714 24 76, 0535 714 24 76. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Sezgen Grup İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Oğuz Efem Gece.
1: O gece son gecemiz, bir daha

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

günahım. Allah'ın verdiğin canı ona vermek günahım. Günahsız.

Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece.
3: Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

bu da olmadı demekle geçti. Yokuşlara tırmanıp yine başladığım yere dönmekle geçti. Her şey geçti de bir aşk yarası kaldı içimde. Oysa bu dünyadan çok şey istemedim. Sevip sevilip gidecektim.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544-813-4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Ben geldim kardeş, köyden geldim. Firma bilmem, mama bilmem. Ben höllükle büyüdüm kardeş, höllükle. Canım ister eşki ayran, İstanbul'da yok gayran. Deme kardeş, deme köyüm köy. Senin köylerine kurban kardeş, senin köylerine. Sizin köyde, bizim köyde soğuk sular boşa akar. İlkbaharda güller kokar. Bilir misin, bilir misin kardeş kardeş. Deme kardeş, deme köyüm köy. Artık köyler gurbet oldu. Ne oldu ayranı yoğurdu? Kurtlar kuşlar yurdu oldu. Bilir misin, bilir misin kardeş kardeş. Deme kardeş, deme köyüm köy.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akta Oğuz FM.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM. Benim aslımızı soran sorsun.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Öyle çok sevmiştim ki seni. Yüzümü yüzüne yıkadım. Ardın sıra milyon defaladım. Yıktın bütün umutlarımı. Beni kendinden mahrum bıraktın. Vurdun kapıyı, iz bile bırakmadın. Dönecek misin bir gün? Dönsen bile ne olacak ki? Ne olacak ki?

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akta Oğuz Efendi.